0: pronunciation.
1: Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi? Nem mi?